Türkiye Avaz Radyosu'nun Uygurca Anlayışı bugün 2026 yılı 20. Ağustos Peşembe. Hazır Ankara vakti düştüğünken 1, Ürümç vakti düştüğünken 4. Hürmetli radyo anonslar. Anlayışlarımızda her günü Ankara vakti düştüğünken 1'den 2 gece, Ürümç vakti düştüğünken 4'den 5 gece olan aralıkta Türk Saat 3'e, Türk Saat 4 asuni hemraları ve radyomuzun internet sahipleri www.trtuygur.com www.trtuygurca.com veya ki www.trt.net.tr Uygur adreslerde bir vasıta anlayacaklar. Anlatışlarımızın tekrarını her günü Ankara vakti etigen saat 5'ten 6 gece, Ürümç vakti etigen 8'in 9 gece olan aralıkta kısa dolgun 9465 kilogramda suni hemra ve internet arkalık anlayalı bulur. Bugünkü anlatışımızda haberler, Türk dünyasının namayendiler ve müzik tamaşa dünyası katarlık programlarımız var bulup aldığımız ki bir saat boyunca sizlerle birlikte olmasın.

0: Alamat Türkiye Avazı Radyosu Haberler Programı.
1: NATO İran'ın Avrupa'daki Amerika harbi eserlerine kılıç ihtimal bulan hücumaya daha kabul duruşka tayyar hiyalegene bildirdi. Amerika Prezidenti Donald Trump, uruşunu tekimi küşetken takdirde İran'ın Avrupa'daki Amerika harbi bazılarına zeybe berişini oluşu vatkalıqı hakkıdaki haberleri köpeyi vatkan bir vaqtta NATO her qandaq tehditini bertaraf kılışka tayyar hiyalegene bildirdi. Xəbər qılınışçə, NATO İranın Avropadakı Amerika hərbi əsləyələrə hücum qilish ehtimallıqına qarşı hər qandaq təhdidə təqabül turuşqa tayyar ikənliyini elan qılğan. Bir NATO əməldarı çarşəmə günü Anadolu agentliyinə bərgən yazma bayanatında NATO hər qandaq təhdidini bir tərəf qilishqa tayyar. Biz hər daim barlıq ittifaqdaşlarını qoğdaş üçün zörür bolğan hər qandaq işini qılamız, dedi. Mezkur emeldar yani NATO'nun bu yılının 5'inde İran tarafından Türkiye'ye karab koyup verilgen balistik başkurulduğun bombalarının muvaffakiyetlik tosvalgalıkını hatırlattı. Bayanatta bu yıl 5'inde NATO hava müdafiye sistemisinin tok etim İran tarafından Türkiye'ye karab koyup verilgen balistik başkurulduğun bombalarının muvaffakiyetlik tosvalgalıkı ispatlangandak bizden çekiliş ve müdafiye pozisyonumuz küçülük hem ünümlüktür, deyip tekildi. NATO'nun bu bayanatı, çarşamba günündeki tarihçi haberlerde İran kurallık güçlerinden Bulgariya Katarlı Cenubi Avrupa devletlerindeki Amerika herbi bazılığa hücum kılıç ihtimallıkını mülçeldikten oturuğa çıktı. Bulgariya ötken ayda özünün Bezmir Hava Armiya bahsini Amerika Maykaçılaş Ayrpolalarının şiltişine ruhsat kılgan idi. Haber kılınca Mart ayda Angeliya herbi bahsi uçku hücuma uçurgan Cenubi Kıbrıs mı Amerika hücuma kayta başlangan takdirde hücum nişanı kılınışı mümkün bulgan cihler Katar'da oylaşılgan. Bu haberler Hormuz Boğazı'nı kayta etiş doğrusuzluğu söhbetler toxtap kalan, Tehran bilen Washington otorisiga yeni söhbet ümidi suslaşkan bir petke doğru geldi. Trump, seyşembe günü Tehran bilen davamışvatkan ya ki planlanan hiç kandak söhbet yok de bildirdi. İran herbi emeldarları ilgiri İran zeminine hücum kılış üçün işiltilgen her kandak herbi bazının zerbe biriş nişanı kılındıqalıqını agaqlandırgan idi. İran bilen Amerika 6. ayda uruşunu ahırlaştırış ve texnoma kan dairli kilişimde yol ilişkini məqsəd kılığan düşünüş hasılı kiliş əsletmək kilişimi imzalıqan idi. Ama bu kilişim kiyince özara kilişimde xilaplı kiliş bilen ayıplaş ve düşmeliklerin kayıtı küşü işe sahibinden bozuldu. Şunadan beri diplomatik kilişçalıqlar Hormuz boğazını kayıtı içiş ya ki texnoma kan dairli kilişimde münasifetlik söhbətlerini əsləgi kilişimde heç qandaq bösüş hasılı kılalmadı. Hörmətli radyonuşlar, yuxarıda xəbərlər alınırlar. Hörmətli radyonuşlar, tövəndə Türk naxşı müziklərdən huzur almaq istəyirlər.
2: Gitmek isteyip sonra vazgeçip sıkılırsın hayatından.

Hörmətli ki, radio dinləyicilər, Türk dünyasının nümayəndələri namlıq proqramımızın bugünkü sanada xalqara münasibətlər mütəxəssisi doktor Cəmil Doğa Çepəknin Qırımın təvrənməs iradəsi Mustafa Abdulcəmil Qırım oğlu temalıq analizini diqqətinizə sunumuz. Bunu ondaqda diqqətinizə proqramımızda bolsun. Bazı hayatlar var ki, bir milletin takdiri bilen girelişip gidiyor. Mustafa Abdulcemil Kırımoğlu'nun köpçülükü tanışlık ismi bilen etkinde Mustafa Cemil oğlunun hayatı, Kırım Tatar Türklerinin yakınki 80 yıllık azap okubat ve karşılık görüşüş tarihinin dal özü. Onun namını tılgı almayı durup, ne 1944 yıllık sürgünlüklerinin açık derdini, ne vatenge kaytış görüşünün dastanını, ne bugünkü işgaliyet asırdaki Kırım'da dağılmış atkan mevcutluk cengini çendiriş mümkün emez. Kırım oğlu 1943 yılı 13. noyabrda Kırım'nın Sodak rayonuna karşılık Ay Serzler yazısında dünyaya gelgen. Dehe 6 aylık boğak vaxtıdırla 1944 yılı 18. may keçisi Stalin'nin buyruğu bilen barlıq Kırım Tatar Türkleri bilen birlikte Malta şiddetan vaygullahı besilip Özbekistan'a sürgün kılındı. Şu kişisi vatnından ayrılgan tahminen 200 mınga yakın insanın yarımı dögüdek yollarda ve sürgünlükten dastlabki yıllarda açlık, kisellik ve halıktan hayatından ayrıldı. Kırmoğlu muşunduk çoğun tragediyenin şiddi şoğun buldu. Lekin sürgünlük onu tızbıktıramadı. Eksiçe onunla ömür boyu öteyleğen bir davanı vatan Kırım'a kayıtış ve milletinin hakkı hukuklarını dünyaya cekarlaş davasını ögetti. Yaşlık yıllarıyla Kırım Tatar Milli Hareketi'nin sepeki koşulgan Kırmoğlu, Sovyet düzeninin gazibi güçleştiğinin hali bulalmadı. Sürgünlük hakikatinin tılgalıqı, milletinin tarihini tatkılgalıqı ve hak hukuklarını kodakalıqı için onurduğunu kullandı. Köpkatim kolga alınıp 15 yılı yakın ömrünü Sovyet dürmelerde ve emgek bilen özgürtiş lagerlerde ötküzdü. Onun namını dünyaya tanıtkan en halkılık amil bolsa 1975 yılı başlayan ve o da 303 gün devamlaşkan açlık ilan kılış hareketi. Mecburi ozuklandırış arkalık hayat saklap kılıngan bu karşılık gösteriş, insaniyet tarihindeki en uzun açlık ilan kılış hareketlerinin biri bulup Nobel mükafatı sahibi bulgan Alim Andrey Sakharov başlık dünya cemaatçilikinin dikkatini Kırım Tatar davasına tarttı. Kırım oğlunun görüşündeki en mühim nokta, en eğer zulümü uçurgandı mı herkes zoravallık yolunu tanımasıdır. O, milletine daim kanunluk dairede tanışlık perver ve katı iradılık karşılık görüntüsünü tavsiye kıldı. Bu prinsipal pozisyası bilen Kırım Tatar hareketinin dünya hürmet kıldığan bir hak hukuk görüşü kaylandırdı. Sovyet İttifakı parçalığına atkan mezgilde Kırım oğlu 1989 yılı vatanı Kırım'a kayıtıp geldi ve yüz milyon kırındaşlarının ana yurtuğa kayıtışıga başlamışılık kıldı. 1991 yılı çağırılgan 2. kıtımlı kurultayda Kırım Tatar Milli Meclisi'nin reisliği sayılandı ve bu vazifeni ta ki 2013 yılıca devamlaştırdı. Onun rehberliği de Kırım Tatar Türkleri sürgünlükten kayıta kat getirdi. Yazık şıkla berpa kılındı, mektepler açıldı. Anasıldaki mağarip ve milli medeniyet kayıta güllendi. 1998 yılından bu yana Ukrayna parlamentinde parlament azası bulup vazife tepkilavatkan Kırım

Ulu milletinin avazını xalqara satınlarda onun dışında Nobel Tınışlıq mükafatı'a namzatlıqı körtüldü ve nurulgan xalqaralıq mükafatlığa layık görüldü. Epsos, tarih bu büyük güreşçinin yana bir katımısına da 2014 yılı Rusya'nın Kırım'ını kanunsuz aldı besöyleşi bilen Kırım oğlu üzü toğulgan topraklığa kirişi meni kılınan bir vatan hasreti mehbusu aylandı. 80 yaştan aşkan bu büyük güreşçi bugünkü günde Kiev'de görüşünü namına durmaktan. İşgal asırdaki Kırım'da besim kaçıravatkan, tutkun kılınavatkan ve asimilyasiye kılınavatkan kırındaşlarımızın hukukunu erkanlık sorunda kovdamaktan. Yakınki mezgillerde halkırada oturup koyulgan zemin bedelige tınışlık planlarına karşı duruşu onun karakterinin del özü. Vatanın bir garip yerimi soğudulışış temisi kılınmaydı. Kırım oğlunun fikir dünyasının merkezde üç mühim nokta asaslık oranı tuturdu. Vatan, milli kimlik ve kanunluk karşılık görüştüş. Onun için bir millet vatanından ayrıp başlanışı mümkün ama vatan sevgisinden ayrıp başlanılı olmaydı. Dilini, dinini ve medeniyetini saklap kalgandılar. İşkandak sürgürlük, işkandak işgaliyet, o milletini tarih sahnesinden uçurup taşıyamaydı. Kırım Tatar Türklerinin yarım esirlik sürgünlükten kin ana yurta kaytarılışı bu işinçinin en küçük ispatı. Kırım oğlu Türkiye'ye ve Türk dünyasına Çin dilden muhabbet bağladı. Türkiye'nin Kırım Tatar Türklerinin en çok yülençikiyle belirli. Ankara'nın Kırım'ın besinleşini idrak kılmaydığının katı pozisyası ve karındaşlarına ilgi çıkışını her daim minnettarlık bulan tılgı aldı. Türk dünyasının birlikini Kırım davasının kapalıtı edip karaydı. Türk milleti tarihinin her bir devirde zulümge baş çekmediğin perzentlerini yüzüktürüp çıkan Mustafa Abdülcemil Kırmoğlu, Manamuşu zincirinin hazırki hayat kısımlarının biri. O, boğuk vaxtada sürgün kılıngan, yaşlıkını zindallarda ötüzgen, ömrünü vatan davası bağışlıgan ve bir gün mü bu şaşmayı küreş kılavatkan bir kahraman. Kırım Tatar Türklerinin onu milli rehber dep atışı bir kere emez. Çünkü o, bir milletinin kayta kat götürüşünün hem kurgucusu hem simvoli. Bugünkü günde Kırım yine asaret asılı duruyor. Lakin Kırım oğlunun hayatı bizge şunu üretti ki, asaret vakitlik, vatan sevgisi bolsa ebedidir. Sürgünlükni baştan keçirgen evlatlar vatanına qaytışqa muvaffaq bolgan iken bugünkü işgaliyat mı çoxum ahırlaşır. Bizning borçimiz Kırım oğlu açqan yolda mevatkan qarindaşlarımızning avazıga avaz quşuş, Kırım davasını milli eslimimizde hemişe yeniye tutuştur. Yeşil Aral'nın erkin tanrıya çoxum atılı ve şu tanrının şapakı da bütün ömrünü muşu günü bağışlayan Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun mukaddes görüşü altın harfler bilen yad edildi. Hürmetli radyoloğuçlar, yukarıda Türk Dünyası'nın namayandılığı namlık programımızdan bugünkü sanıda Halkara Münasebetler Mutfakçısı Doktor Cemil Doğaçi Fek'nin Kırım'ın devrenmesi iradesi Mustafa Abdülcemil Kırım oğlu temelik analizini diktinlığa sunduk. Hemenlığa hem de amallık dileğimiz. Hayır hoş.

0: Türkiye'nin Karadeniz kırgaklarına yerleşken tarihi ehemmiyetki iki şehri Trabzon, 7. 8. esirlerde tutuşadığın ve Gümüşhane'deki kanlardan elip gelingen altın kümüşlerini pişiklap işlep, setiş məqsədi başlanğan intayın özgücü alahillikiyle bir kol hüner sənət sanayetine sahip kalıq kılmaqdı. İlgiri şehirde yaşaydığın xalqının toy təkliflerde kəm bosu bulmaydığın mühim amili hesaplanğan ve altın ya ki kümüşten yasıldığın bilezük, yüzük, halkı ve Golubkin teşkil tapıdığın Trabzon Torluk Zibuzunnet yürüyüşlüğü Trabzon Zergerle ve Üncü Mervayi Cemiyeti'nin iltiması bilen 2006 yılı Türkiye'nin rayonluğu asasen tizim kılınan mahsulatları tizimlikiye kirgüzülgen idi. Trabzon Torluk Zibuzunnet yürüyüşlüğü 22 karatlık altın ya ki 900 karatlık kümüş bilen işlep çıkarılıdı. Kalınlığı 32 mikron kilodan ve simgaylandırılgan altın Zərgər ustalarının qolu bilen 80 bilen 100 gram aralığında halqalara aylandırılıdı. Dəstəbdə altın simla zərgər ustala asan işiltələyidiğin uzunluqda kesilidi. Kağız ya ki çaplak üstüde çoğunluğu 1 bilen 3 milimetre ki aralıqda kilidiğin 3 bulunluq küçük tor halqalara yasap çıkılıdı. Sim torunu pırıslaş ve sozuluş cereyanı kança yaxşı küçük elib verilsa, tor sütümü şünçü yaxşı boludu. Bütünlüğü kol sanatı ve köz nuru bilen işlep çıkarıldığın Trabzon Torluk Zibuzunnet yürüyüşlüğü rayonga has nakış ve şekillerden teşkil tapadı. Trabzon Torluk Zibuzunnet yürüyüşlüğünün en mühim alahilliklerinden birisi şu ki, tor üstüge su tamçaları koyulganda tövenki kısmına su ekip gitmeydi. Yukarı maharet talep kıladığın bu hıl Zibuzunnetle bütkül Türkiye'de emez, belki Ravun'u ziyaret kılgan seyahatçilerin mu sayısı da halkaralık şöhretkiye boğan ahvalda durmakta. Hürmetlik radyo yuvanlık uçada. Yukarıda İlker Taşkın tarafından tayyarlanğan Türkiye'nin rayonlarına esasen tizim kılınğan mahsulatları namlıq sahifimizden bu haftalık sanıda Trabzon Torluk Zibuzunnetleri yürüyüşlükini tonuşturup öttük. Köngül koyup tonşıqallıqınlar üçün köp rahmet. Aman bolunla.
1: Türkiye'nin rayonlarına esasen tizim kılınğan mahsulatları.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatü Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен бомбо дентај.
0: Инџа Анкара радио садаје Турција.
12: Да Турција раг радио да.
13: Хосуме Турција и дајне радио Гајана.
14: Петерчия Радио Садбури Туркия Скма.
15: Овода Туркия Вину Радиоса.
16: Аич Радио Воча Туркия.
17: Говорит голос Туркия.
18: Эфирда Туркия Овоза.
19: Гитплеер Туркияның Фети Радиосы.
5: Е Садай Туркия.
3: Аңлаватқаныңла Туркия Овоза Радиосы.
7: Эдо и фонетис Туркия.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
2: Jeder Radio Amuriye Türkiye.
17: İni adalah Radio Suara Türkiye.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
20: Este es Radio Voz de Türkiye.
21: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
5: Zboru wa glasot na Türkiye.
8: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
16: It Türkiye Hangya Radio ya.
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
4: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
3: Hürmetli radyo dinleyiciler, bugünkü programlarımız bu yerde ahırlaştı. Ertene okşaş vakit ve okşaş çastotalarda Türkiye, rayon ve dünya yenilikleri. Her xil rengdar programmala, şundakla bir-biritin yakınlık nakşi muzikala bilen huzurunlarda boğucu, hemminlığa hemmidi salametlik yer bolsun. Aman bolanla.

0: Türkiye Ünlü Radyosu.
1: Aici Radio Vocea Türkiye. Говорит голос Türkiye.
2: Эфирде Türkiye Ovası.
3: Deep Player Türkiye'nin tetiği radyosu.
4: Ye Sıday Türkiye.
5: Anlamadın ona Türkiye Ovası Radyosu.
6: Edo İfonetis Türkiye.
7: Oldi Radio Glas Türkiye.
8: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
9: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
10: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
11: Este Radio Voz de Turkiye.
12: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
13: Zboru wa glasot na Turkiye.
14: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
15: It Turkiye Hangya Radio ya.
7: Oldu Radio Glas Turkiye.
16: Türkiye Ünü Radyosu.
7: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Qadırlı dinleyiciler, öngü bilen xabarların qıtqaça mazmunnı eşitdirýärdi. Türkiýe, Müsir we Katar bilen birlikde Gaza guraýan hüjümleri sebäpli Israil basyş edilmek üçin dünýä ýurtlaryna çağırış etdi. Türkiýe Technologiýa Taýdan ýaş hünärmenleriň ýetiştirilmegi üçin işe girişdi. Britaniýa, Italiýa, Fransiýa we Germaniýa Israiliň beýkanun E1 ilatly ýerini gurulmagy üçin açan tenderini ýazgardy we taslamadan ýüzeurilmegi üçin çağırış etdi. Gadarly dinleýijiler, indi bolsa şu we beýlek habarlaryň dolu görnüşini eşitdirýäris. Türkiye Teknologiya Taydan yaş hünärmenlerin yetiştirilme üçün işe girişdi. Prezident Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin ılım ve Teknologiya Taydan has güçlendirilme üçün teyde başlangıcın başladılandığını xabar verdi. Prezident Erdoğan X sosial medya platforması arkalı beren xabarnamasını emeli an, kiber hopsuzluk ve dövrevap kompüter ulgunları yalı strategiya taydın ul rol oynayan uğurlarda ilkinci etapta yürüte seyine arkalı 550 doktorantı sayılarız ve olara 20 üniversitede bilim veririz dedi. Prezident Erdoğan 5 ýylda 3000 oglu ýaş ilmiş gärin Türkiýanyň ilim we technologiýa ekolugyny goşant goşmagynyň maksat edinilýändigini ýatlatdy. Daşary işler ministri Hakan Fidan, Müsir'in daşary işler ministri Bedir Abdullatı ve Saud Arabistanının daşary işler ministri Faysal bin Farhan bilen telefon arkaly söhbetdeşlik geçirdi. Daşary işler ministri Hakan Fidan ne sosial Medya platforması arkalı beren xabarnamasında Müsirli ve Saud Arabistanlı kardeşi bilen telefon arkalı söhbetdeşlik geçirenligini mälim etdi. Minister Fidan telefon söhbetdeşliklerimizde Gaza parahatçılık meýilnamasynyň durmuşa geçirilmegi meselesi barada pikir alıştık dedi. Seriyada baştan geçirilen

En son Kuba kalır hakkında hem fikir alışanlıklar naydan fidan Suriye'de durnukluluğun ve hoopsuzluğun yolu koyulmağını güçlü kollu bir yanıklarını atlattı. Telefon sohbetleşliğini Ormuz boğazına akı son kıyağdoy ve Amerika'nın Birleşen Ştatlar ile İran'ın arasında devam ediyen gepleşiklerde yetilen son kı sepkit meselesinin hem gün tertibine getirilenliğine aydın fidan sevitimizde parahatçılığın ve durnukluluğun yolu koyulmağını isleyen üç doğunluk yurt hükmünü ehli taraflayın yakından hizmettaşlık etmeye devam ederiz dedi. Britanya, Italiya, Fransiya ve Germaniya Atrailin bir kanun ebir ilatlı yerinin qurulmağı üçün açan tenderini yazgardı ve taslamadan yüze urulmağı üçün çağırış etdi. Britanya, Italiya, Fransiya ve Germaniya Atrailin basa valınçın asınnağı gün vatar şeriyede bir kanun ebir ilatlı yerinin quruluşu işlerinin başlamağı üçün açan tenderini yazgardı ve taslamanın iki devletli çözügü tağallaları taydan hoopludığını ünsü çekti. Dört yurt tarafından verilen bilelikteki beyannamada kararın kabul edilmesizdiği ve E-1 taslamasının Günvatar şehir yani iki bölüge bölmek bilen Palestin'in teritoriyal bitevliğini ve iki devletli çözügü tağallarlarına zeper yetirecektiğini aktardı. Zelenski, Rusya'nın Ukrayna uran ve adam pidarlarına sebep bulan hücumlarından son patriot korunuş ulgamları için çağırış etti. Rusya'nın paytaht Kiyev'e ve törüklerini kuran sonku hova hücumlarına 16 adam yok oldu. 40'tan kovrak adam hem yaralandı. Prezident Vladimir Zelenski, Ukrayna'nın yaranlarının hova korunuş ulgamları taydan beriyen komiklerinin yetmeyenliği sebeple adam pidarlarının artanlığını belledi. Zelenski penşenbe günü kurulan hücumları 4,5 yıldan beri devam eden söğüşün en ulu ve ağır hücumlarının bir hükmünde hasiyetlenirdi. Ukrayna'nın hava güçleri Rusya'nın dün gece uğran hücumlarını 168 drone bilen onlarca balistik raketa ulanandığını haber verdi. İran, Amerika'nın Birleşen Ştatlarının tazı sanıksaların iktisadi terörizm hükmünde hasiyetlenirdi. Resmi Tehran, Amerika'nın Birleşen Ştatlarının İran'a koyun tazı iktisadi ve Suudi sanıksaların iktisadi terörizm hükmünde hasiyetlenirdi ve yazgardı. İran'ın Dışişleri İşler Ministerliğinden verilen beyannamada sanıksiyalar Amerikalı siyasetçilerin İran'ın halkına karşı 73 yıldan beri alıp barayan düşmançılıklı tutumunun devamı hükmünde hasiyetlendirildi. Beyannamada İran'ın rayetlerinin esası adam hukuklarını nişan alan ve Amerika'nın Birleşen Ştatlarının İran'a karşı koyun iktisadi sanıksiyaları adamzada karşı edilen cinayettir ve iktisadi terörizmdir deyildi. Suriye'den Dışişleri İşler Ministeri derecesinde 19 yıl son Pakistan'a ilkinci resmi sefer kuruldu. Suriye'nin Dışişleri İşler Ministeri Hasan Hasad Şeybani 19 yıl son Pakistan'a varan Suriye'nin ilkinci Dışişleri İşler Ministeri oldu. Şeybani 2024 yılın dekabr ayında Başar Asad'ın hakimiyetten çetleştirilmeğinden son kuran ilkinci resmi seferinin çağrına İslamabad'a vardı. Suriye'nin Dışişleri İşler Ministeri Şeybani İslamabad'da Pakistan'ın Dışişleri İşler Ministeri İshak Dar ile görüştü. Pakistan'ın Dışişleri İşler Ministerliğinin ilk sosyal medya platforması arkalı beren habernamasını metbuğata yapık hasiyetinde geçirilen görüşükte öz ara katnaşıkları bilen birlikte sevitare ve halkara meselelerin ara alınıp maslahatlaşılandığını nıktaldı. Suriye'nin Dışişleri İşler Ministerinin iki günlük resmi seferinin çeyreğinde Pakistan'ın Premier Ministri Şahbaz Şerif ile birlikte beylik yolbaşçılar ile duruşmağına karışılıyor. Kadırlı dinleyiciler, siz Ankara'dan yayılımı verilen TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmen dilindeki koyu verilişini Dışişleri Yurt haberlerini dinlediniz.

İllesere Türk dünyasının dağınları attı gepleşimizin Novotdaki täze bölümüyle biz yine de sizin bilen birlikte. Gepleşimizin Novotdaki bölümünde Türk yurdunu kenarı bolmayan bir deniz Muhyiddin İbn Arabi adlı temanın üstüne durup geçmek isteyeriz. Hormat dinleyiciler, inni bolsa halkara gatnaşkara boyunca bilermen, Doktor Cemil Doğuş İpek'in şuunki tema bilen bağlı sinni sindikatını yitirmekçi. Türkkörüm köngül dünyasına şeyle vırat deniz bar olin tolkunları asırlar boyu yürekleri tazelap geliyar. Muhyiddin İbn Arabi, ol Andalusiyada eneden doğullu, kakadının gelip çıkışı Arap, ecetinin kökleri Türk. Türk topraklarına kök orup, bu yurtların hakiki perdendine öğürlü. Yaşayış durmuşuna ser salınımızda onun dini var felsefeçi değil, eğitim baştan geçirmelerden onun bizden birdiğine göz yetiriyarız. Türk topraklarını özüne vatan edinmeyi, Türklerle yolu koyan ruhi bağlanışıkları ve en çeme azarı son kem Türklerin yaşayan etrafçatına yaşamayı tötenler deldir. Ol akbalın ürümü diyen yarlar. Yaşayış durmuş siyahati Andalusya'nın Mursiye şehrine başlap, Müsür'den Mekke, Damask'tan Bagdad'a çenine uzap giden hem olsa, Anadolu onun yüreğine ayretin orun tuttu. Ecet'nin Selçuklu dinastiyatının ağzası bulunduğu aydılıyar. Ulu'nun hatın adı hem Türk asılınanlığını görküdüyar. 1210 yıllarda Malatya'ya gelen İbn Arabi, bu geografiyanı şeyle bir hardı olin ömrünün epesi bölüğünü şu yerde geçirmeyi makul bildi. Tarihçiler onun Konya'da hem şonçarak yaşandığını yazıyarlar. Selçuklu sultanları ile dostlaştı. Hatta Malatya'dan Selçuklu sultanı 1. İzzettin Keykubus'u düşününe gören yenisini gurrun verip hat yazdı. Sol hatına düşününe katapultları ile bir kalanın alınandığını, düşmanın yolasının öldürülendiğini ve 20 yılından sonra bu düşünün hasıl bulunduğunu aydı. Sultanın yeniş kazanmadan uzun çıkarlar ile buluşan akıllı adam. Bu Türk toltanlarına olan sevgisinin ve onlara ruhi yolaletlik edenliğinin alamattı. İbn Arabi 1240 yılda Damask'ta ardan çıkan mahali, özünden son yüzlerce eser ve münlerce yerci koyup gitti. Vaktin geçmeğiyle kuburi ziyaret edilen yere ögülse de, Mongolların çoluşları ve fanatiki hareketler sebeple kuburi harap oldu. Yattan çıkarmağa tinansıldı. Emma akım özünne alakı bir tırı gizdeyerdi. Ruvayeti ura İbn Arabi ardın çıkmadan ozul, sın şiine giren mahali, Muhyiddin'in kuburu yüze çıkar deyip bellep, dost yağlarına sır beripti. Sol sözün maniyetine ilk başta hiç kim düşünmedi. Emma Yavuz Sultan Selim 1516 yılda yani Türk Sultan Selim yani Sin Harpi, Şam'a yani Damask'a yani Şin'e giren çeçeni, Damask'a giren çeçeni, Yavuz Sultan Selim, Mezdabık yenişilen Damask'a girenin son, Beyk Alam'ın kuburunu tapmak için işe girişti. Hakikattan hem en çeme yıllap, iyideksiz kalan kubur, yüze çıkarlı. Sultanın buyruğuyla 1518 yılda üstüne bir kubur ve yanına bir meçit ile derge kurlu. Sol tövürü kadarki vaatte hem Türk etrafçası deyip atlanırlar. Andalusiyalı bir adam Damask'ta ardan çıkar, emma baki yatan yeri Türklerin etrafçatına yerleşer. Bu simboliki hakikat dälle onu näme. Akval İbn Arabi'ni yoğurunun son hem Türk milletine amanat edin yali. Hazır kıvatta Siriyanın topraklarına baştan geçiren ehli qam gussa karamazdan İbn Arabi'nin madari Damask'taki Türk etrafçatına dik ayakta duruyor ve hazır kıvatta hem ziyaratçılardan dolu. İbn Arabi'ni Türk İslam topçuluğunun merkezi ve ütkülücü aktörünü öğren zat dinle bir geografiyada kökürme olan çayaklanmen eğitim talimatlarıyla tutuş topçuluk devamında da tesiri yitirenlidir. Şun Anadolu ırpanının Horasan'ın erinlerinin Yunus'un talimatlarının ve Mevlana'nın mesnevileri vardı gurun beren olsak İbn Arabi'nin kem tesirini görüp biliyoruz.

İbn Arabi dine bir tarihte kalan sopi lider del. Olu şeyle hem hederki vaatta pikirlerlen yolumudu yahtılandırayan polis yıldızdır. Barlığın bütövlüğüne düşünmeği, hederki dünyanın diskriminatça karayışlarına karşı bolup, bilirlikte yaşamın ılağı zırni bize gurun veriyar. Ol bize barlık birdir, yeke tektir, gurunyan köplük perdedir. Bu düşünce şun kun bize hoşnetliğin ve bir yerde ağzıyır olup yaşamın sırrını aydınlaştırıyor. Muhyiddin İbn Arabi İdinde kalırın onlarca eserlen İslam pikirinin en yukarı derecelerinden biridir. Emma ol bizim için çolur vaatta Türk nesli, bu toprakların bağrından çıkan erenler, ol Malatya'nın doğusu, Konya'nın sırdaşı, Damask'ın Türk etrafçatına yatan müverak mihmandır. Gepleşiminin başında ona Türklerin kenarı bolmayan dengizi deyiptik. Hova İbn Arabi'nin paykası çolur yalı dengiz olin biz hazırkı vaqtta hem sol dengizde rahatlık tapyarız. İlleşler Doktor Cemil Doğuş İpek tarafından tayarlanan Türk dünyasının danları attı gepleşiminin Novot'taki tazı bölümünde Türk yurdunu kenarı olmayan bir deniz, Muhyiddin İbn Arabi adlı temanın üstüne durup geçtik. Önümüzdeki hepte tezahür temada duşmak umiduyla hoş sağ olun.

Onu qoşqularda oxudun, atırdan ıytını duydun, bağlarda gördün. Eytəm onun tağamını dadıp gördün mü? Bəğul senin bilyanından xas ulu maniyanı diyar. Münlərçə illik tağam, şıpa və dəb desur. Bir bəğuli gözəngine götürün. Qoşqulara ilham veren, suratlarda şekillendirilen, atır tənaqatına ilham olan bəğul. Onun ıysı bir şəhərin adı bilen bağlanıştırılan, renkı olsa sövgüyünün nişanına uğurlan. Havva, biz bəğul haqda qurrun ediyaz. Yönü bugün size bəğuli bizim uğrunşın keşfimizden düyüp götür başqaça qurrun veririz. Ağzıq önümü hükmününe bəğul. Orta yer denizi sevtinin aşkhanasına bəğulun ulanışı babattaki mağlumatları Akdeniz Üniversitesi'nin müğallimi Şeyma Nur Güneş'in hünermen karayışları bilen bağlaştıran ve uğur becergikli tarafından TRT Xabar için tayarlanan makaladan aldık. Bəğul Rosasi ösümlüklür maşqalatına degişli qadimi ösümlüktür. Onun dürlü görünüşleri östürülüp yetiştiriliyar. Ağ bəğul, çıtırık bəğul, ip burnu, yedi veren, yerli bəğulü, şilan, elbette dünyanın çar tarafına tanalayan Isparta bəğul hem var. Isparta deyilenine ilk övülen gözününe bəğul geliyar. Her yıl ol yerde festivallar geçirliyar, meydanlar bəğul renkini bürünyar. Emma inni bəğulun əhmiyyeti dünə bedeg ve kosmetika bilen

eklenmeýär. Soňky ýyllarda gastronomiýa dünýäsi hem bäguli täzedine uranýar. Şeýma Nur Güneşiň aýtmagyna görä, bäguliň adamlary müňlerçe ýyllaryň dowamyna özüne çekmeginiň bir näçe sebäbi bar. Agyzda ýatdan çykmajak hoşboy tagamy, saçagyň bezegini gözelleşdirýän görnüşi we öz boluşly ýyfy. Bulardan başga da düzümündäki fenolik we bioaktiv maddalar sebäpli sağlığa berýän peýdasy bäguli esasan sağdyn iýmitlenmäge ünüs berýän adamlar üçin hassa gymmatly ýagdaýa getirýär. Eýsem bägul aşxanada nähilli ununulýar. Güneşiň jogaby örängiň. Uğradılan görünüşte uğun önümlerine ve süyücülüklerde bəgül suğu görünüşünne içkilerde tədi yaprakları olsa naharların bedeginne hem de sağdın tebiği renkleyici hükmünne ulanılıyar. Türk aşkanasında olsa bəgül mürebbe, lokum, şervet, kompot, güllaç, macun ve aşureyali önümlerde asırlardan veri ulanılıp geliyar. Bägulun sağlığa peydası hem diysen uly. Güneş bu barada şeyle diyar. Yokori antioksidant işçenligi ve bioaktiv birleşmeler bilen bägul iyimitleniş nuktay nazarından sarp etmege amatlı gullur. Munun aşka da onun rahatlandırıcı ıysa sebeple stres, kelle ağırsı, uyku kadasızlığı yali psikologik neyatarlıklarda hem peydalanılıp geliyar. Adamlar ören irki döwürlerden mer bägulun sağlığa bolan peýdasyny öwrenip, onu dürlü keserlere garşy ösümlük derman feriştesi hökmünde ulanypdyrlar. Şeýle hem bägul marmeladi, bägul sirobi, bägul mürebbesi, bägul ýağy, bägul balı ýaly önümler Osman döwrüne bejeriş maksady bilen taýýarlanypdyr we peýdalanypdyr. Häzirki döwürde bolsa sarp edijileriň iýmitleniş enliklerini gözden geçirip, täze tagamlary synap görmäge başlanygyny beýan edýän Şeýma Nur Güneş, onuň bägüli hem däp bolan hem de täzeçil aşxanalara ornaşdyrylanygyny aýdýar. Sosial medianyň we resept paýlaşmalarynyň ýaýbagynlygy bilen bägüli tagamlaryň hem sany artdy. Restoranlarda bägüliň ulanylyşy gün sayyn artýar. Organik we gurman bazarlaryna satuwy giňeýär. Bägul döňdürmesi, bägulli köki, bägul ýapraklary bilen örtülen lokum, bägul hem tagamy hem de daşky görnüşi bilen saçaklary bezeýär. Hünärmenimiz şunu aýratyn belleýär. Bägul diňe hoşboy ýyslu aýratynlygy sebäpli däl, eýsem daşky görnüşi taýdan hem taýlanýar. Uğradılan bägul yaprakları bilen bedelen lokum yada içkilerin ve süyücülüklerin hüdürlönüşünne uğradılan bägul yapraklarının ulanılmağı muna musal olup biler. Postkastımızın ahirine yeni de burada adı bellep geçeliyin. Türkiye'de bägul iyiliyen yeketek güllel. Kedinin gülü, lavanda, çopan telpek, Karahindi ba, hatmi, narın gülü hem gastronomiyada ulanılayan güllerin hatarına giriyar. Emma her bägul iyiliyen derler. Hünermenler tarafından maslagat verilmeyen ya da iyimege yaramlılığı anıklanmadık bägullerden çette durmak gerek. Belki İnniki gezek bäguli ýyzganyňda ony diňe bir bägul hökmünde däl, eýsem müňlerçe ýyllyk tagam we şypa däwriniň mirahtary hökmünde çemeleşersiň. Edilleşler. Dinleriňiz üçin sag bolun. Nowatdaky podcastymyzda görüşýänçä, hoş, sag bolun.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara,

Kadırlı dinleyiciler, Ankara'dan yayılıma verilen TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmen diline koyu verilişinin bugün kazanını geçirip utarıyoruz. Koyu verilişimiz 16 metr 17.730 kHz yığılıklardan gıysk tolkundan www.trt.net.tr salgısından internet arkalı Çanak anten arkalı Türksat 3 adan 11.990 yığılıklardan vertikal polarizasyadan ugun efirden dikkatinize yetirdik. Yine de efirde duşyan çak hoş sağ bolun.

Aşk tuttu elimden benim. Geçtim düşler sokağından, bir gece vaktiydi. Cepliğimde acı yatmazlar. Ben kuşlardan da küçüktüm, bir gece vaktiydi. Aşk tuttu elimden.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Of the Radio Glass Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio, la voce della Turchia.
8: Esta es la voz

ceplerinde acı yatmazlar. Ben kuşlardan da küçüktüm, bir gece vaktiydi. Aşk tuttu elimi.

aşk tuttu elimden benim. Geçtim düşler sokağından, bir gece vaktiydi. Ceplerimde acı yatmazlar. Ben kuşlardan da küçüktüm, bir gece vaktiydi. Aşk tuttu elimden.

aşk tuttu elimden benim. Geçtim düşler sokağından, bir gece vaktiydi. Ceplerimde acı yatmazlar. Ben kuşlardan da küçüktüm, bir gece vaktiydi. Aşk tuttu elimden.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonradan rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, bir arkamdan çok ağlarsın.

cepheğimde acı yatmazlar. Ben kuşlardan da küçüktüm, bir gece vaktiydi. Aşk tuttu.